0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: denizim. Karalara çıkayım da ver izin. Mecnunum dedim diyor delisin.
1: Sizin hitleriniz. Bizim playlistimiz.
2: Capital Türk 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: 107.1.
1: Merhabalar, ben Tarkan. Sevgilerle.
2: Merhaba, ben Yalın. Varsa sen, yoksa sen,
3: bir adım gelebilsen. Merhaba, ben Emre Aydın.
4: Capital Türk.
5: Ben Kenan Doğulu.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

Reklam. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terasta, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Pekçiler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam.
1: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Yarınlara.
1: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1.

Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için

maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.

0: Kıbrıs bizimle online.
1: Canın çekti. Kapı çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
2: Capital Türk
0: 107.1
2: Hit müziğin tek adresi, tek adresi.

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
1: 107.1.

0: Reklam.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlı.

Biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Teras. Canın çekti. Kapın çaldı. CapitalTürk.net.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444 0102'yi arayın. New Broadband Technology.

0: Beyler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
1: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.

0: MG.
1: MG loves you.
2: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Meyanist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: %7.1.
2: Merhabalar, ben Tarkan.

0: Reklam.
1: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20

0: Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com.
3: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
4: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Niaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Niaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Niaris sigorta. Güvenle yarınlara.

0: kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek Iconic Glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 700

0: Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek Iconic Glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G, MG.
2: MG loves you.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapın çaldı.

Reklam. Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk.

0: Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
3: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20

0: Coffee in Terrace Neopark AVM yine üst yolda.
1: Miyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niarist Bank, ne güzel şey düşünüyorsunuz.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek ikonik glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için

0: Kırnapilik denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnapiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnapiliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnapiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
2: Capital Türk 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors'ta sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda 136'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekıbrıs.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı. En iyiler, en yeni frekansta.
3: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
4: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
5: Biz Athena.
6: Merhabalar, ben Bengü.
7: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz. Sık.

Dostu Kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.

0: Reklam.
1: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terrasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Terras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
2: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk.

0: Capital Türk.
1: 107.1
0: Hit müziğin tek adresi. Tek adresi.
1: Reklam.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com.
3: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Garist Bank'ın katkılarıyla haftanın en iyi 20 parçasının geri sayımı başlıyor.
1: Başlıyor.
0: Capital Türk Top 20.
2: Capital Türk
3: 20 numara.

0: Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu Capital Türk
1: 107.1.
2: Near East Bank'ın katkılarıyla hazırlanan Capital Türk Top 20 kısa bir aradan

0: denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıpiliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıpiliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıpiliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli.
1: Yarist Bank'ın katkılarıyla hazırlanan Capital Türk Top 20 devam ediyor. Devam ediyor. Capital Türk 15 numara.

0: müzikleriniz bizim playlistimiz.
1: Capital Türk 107.1. Near East Bank'ın katkılarıyla hazırlanan Capital Türk Top 20 kısa bir aradan sonra devam edecek. Devam edecek. Reklam.
2: Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Çangar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
3: My name is G. MG.
4: MG loves.

0: hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nyaris sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nyaris sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nyaris sigorta. Güvenle yarınlara.
1: Nyaris Bank'ın katkılarıyla hazırlanan Capital Türk Top 20 devam ediyor. Devam ediyor. Capital Türk. 10 numara.
2: Gel

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek ikonik glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Top 20 devam ediyor. Devam ediyor.
1: Capital Türk.
0: 5 numara.

0: denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnı Piliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnı Piliçleri birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnı Piliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
1: Niyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Niyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Niyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Niyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Niyarist Bank, ne güzel şey düşünün.

0: 20 devam ediyor. Devam ediyor.
1: Capital Türk.

Niarist Bank'ın katkılarıyla hazırlanan Capital Türk Top 20 sona erdi. Haftaya aynı gün ve saatte buluşmak üzere.

0: frekansta. Capital Türk 107.1.
1: Reklam.
0: Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de. En iyiler en yeni frekansta.
2: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
3: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
4: Biz Athena.
5: Merhabalar, ben Bengü.
2: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği Lanuba'da sizleri bekliyor. Detaylı bilgi ve rezervasyon için 0539 105 15 15 ve 0539 105 17 17. Biletler lanuba.org.
1: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. Hisensekubris.com. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 20.

0: sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.
1: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk,

0: Reklam. Her an, her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boşta hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
2: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
3: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548-813-1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
4: Capital Türk
0: 107.1
4: Hit müziğin tek adresi, tek adresi.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you.
2: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
4: Bulaşıklar? Boş halleder. Çamaşırlar? Boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas Boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444-20-21.
5: CapitalTürk.net. Tıkla. Dinle. Capital Türk 107.1.

0: Metal Türk 107.1
1: Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
2: Changar loves you.

0: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Bizim hitleriniz, bizim playlistimiz. Capital Türk
3: 107.1.
4: 107.1.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz. Sakın bir yere ayrılmayın.
0: Capital Türk 107.1.
6: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
7: My name is G, MG.
8: MG loves you.
9: Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26, 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6, 8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Capital Türk 107.1. Reklam. Her an her maceraya hazır yeni yol arkadaşınız BMW X3. Ödüllü tasarım, yeni nesil mild hibrit teknoloji, sessiz, güçlü ve kusursuz sürüş. Şehir içinde konfor, kalkışta ekstra güç ve her kilometrede dünyanın en üstün teknolojisiyle donatılmış BMW hissi. M-Sport donanımla saf ve gerçek performans, X-Drive 4x4 ile sınır tanımayan özgürlük. Panoramik cam tavan, ısıtmalı soğutmalı koltuklar ve 360 derece kamera ve tüm bunlara ek iconic glow ön panel. Yeni BMW X3, yolun lideri geldi. Changar Motors da sizi bekliyor.
1: Changar loves you. Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.

0: Capital, Capital Türk Nostalji. Reklam.
1: Sağlıklı beyaz et denince aklınıza ne gelir? Tabii ki Kırnıp İliçleri. Bildiğiniz, sevdiğiniz, güvendiğiniz marka Kırnıp İliçleri. Birbirinden lezzetli seçenekleriyle tüm seçkin marketlerde. Kırnıp İliçleri hem sağlıklı hem de çok lezzetli. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta, tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras, Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Meyarist Bank'ta 13. maaş heyecanı başladı. Kamu maaşı müşterilerine özel. Faiz yok, taksit yok, kefil yok. 13. maaşınızı beklemeden ihtiyaç duyduğunuz finansman şimdi Meyarist Bank'ta. Beklemeyin, planlarınızı ertelemeyin. Çünkü Meyarist Bank 13. maaş kredisini yeniden sizlerle buluşturdu. Ev, alışveriş, tatil ya da aklınızdaki tüm planlar. Meyarist Bank 13. maaş kredisiyle hayalleriniz şimdi çok daha yakın. Meyarist Bank, ne güzel şey düşünülmek.
1: Capital Türk Nostalji.

0: Reklam. Harekete geç. Yeni nesil güç. İngiliz ikonu. MG. Hybrid Plus teknolojisiyle kendi enerjini üret, yolda özgür ol. 360 derece görüş, akıllı sürüş sistemleri ve anında tepki veren performans. Bu sadece sürüş değil, bu bir yaşam tarzı. Şimdi direksiyona geçme zamanı. MG, Changar Motors'ta seni bekliyor. Test sürüşüne gel, farkı hisset.
1: My name is G. MG.
2: MG loves you.

0: Kafi İnteras Neopark AVM yine üst yolda.
1: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 TL. Üstelik vade farksız 3 taksit imkanıyla. Taahhütte değil, özgürce ödeyin. Hemen 444-0433'ü arayın. Bu fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
2: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
3: Capital Türk Nostalji.

0: Capital Türk Nostalji. Reklam.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com.
3: Öğrenciysen bu kampanya tam sana göre. Broadmax'ta 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece 799 lira. Üstelik kredi kartına vade farksız 3 taksit imkanı ve ücretsiz kurulum avantajıyla. Detaylı bilgi için hemen 444-0102'yi arayın. New Broadband Technology.
4: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler... Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti, kapın çaldı.
5: Hayat sürprizlerle dolu. Peki ya siz her ihtimale hazır mısınız? Eviniz, aracınız, iş yeriniz. Hepsi sizin için değerli ve hepsi Nearis sigorta güvencesi altında. Hızlı işlem, taksit seçenekleri ve güven veren uzman kadro. Çünkü biz değerlerinizi teminat altına alıyoruz. Riskleri düşünmeyin, siz hayatın tadını çıkarın. Biz nöbetteyiz. Nearis sigorta, her an, her şartta tam güvence. Nearis sigorta. Güvenle yarınlara.
0: Sizin hitleriniz bizim playlistimiz. Capital Türk 107.1.
6: 107.1.

0: Gelmiş geçmiş en iyiler radyonuzda. Radyonuzda. Capital Türk 107.1.
1: Reklam. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 26. 11 Ekim Pazar günü Girne Kordon Boyu'nda gerçekleştiriliyor. Girne Belediyesi organizasyonuyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Atletizm Federasyonu işbirliğinde ve Ames World Athletics onaylı yenilenmiş parkuruyla düzenlenecek etkinlikte 21 kilometre, 10 kilometre, 5 kilometre, 3 kilometre halk koşusu ve çocuklar için 1 kilometrelik çocuk koşusu kategorileri yer alıyor. Çocuk koşusunda 6-8 ve 9-12 yaş grupları da bu büyük heyecana ortak olacak. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu'nun tüm geliri deniz faciasında hayatını kaybeden ve kayıp olan bireylerin ailelerine aktarılacak. Sporun, dayanışmanın ve birlikteliğin gücünü hep birlikte büyütmek için 11 Ekim'de Girne'de buluşuyoruz. Paşa Grup Girne Yarım Maratonu 2026. Ayrıntılı bilgi için Girne Belediyesi sosyal medya hesaplarını takip ediniz.
2: Kıbrıs Online'dan öğrenci dostu kampanya. 9 aylık 20 megabit ev interneti ayda sadece

0: fırsatı kaçırmayın. Kıbrıs Online. Kıbrıs bizimle online.
1: Canın çekti. Kapın çaldı. Ev yapımı tepsi börekleri, el yapımı yemekler, doyurucu dürümler. Coffee in Terrace'ın sevdiğin lezzetleri artık kapında. İster evde sofranı kur, ister işte lezzetli bir mola ver. Yanına kahveni, üstüne tatlını da ekle. Sen seç, biz kapına getirelim. Sipariş hattı 0548 813 1212. Coffee in Terrace. Canın çekti. Kapı

Reklam. 10 Ekim Cumartesi gecesi için plan belli. Lanuba ve Flex işbirliğiyle House, Afro House, Melodic House, Tech House'un duayen isimleri Major League DJs, Charmaine, People Like Us ve Olgun Aydoğan Lanuba sahnesinde. 2026 yazının son büyük etkinliği.

0: Bulaşıklar boş halleder. Çamaşırlar boş halleder. Peki hediyeler? Onu da Argas boş halleder. Seçili boş bulaşık makinelerinde blender hediye. Seçili boş çamaşır ve kurutma makinelerinde ise unlimited kablosuz dikey süpürge hediye. Evinizi yenilemenin tam zamanı. Çünkü boş da hediye zamanı. Argas, Lefkoşa, Girne ve Gazi Mausa mağazalarında sizi bekliyor. Boş KKTC yetkili distribütörü Argas. 444 20 21.
1: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Reklam.
1: Beko Yazar Kasa Post'la işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko Yazar Kasa Post'la hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko Yazar Kasa Post'a geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
2: Dev maçların stadyum coşkusu, en sevdiğiniz filmlerin sinema büyüsü şimdi evinizde. Hisense televizyonlarda %36'ya varan dev indirim başladı. 75 inç Ultra HD Smart TV 59.950 lira yerine sadece 38.390 lira. Hisense televizyonlarda avantajlı fiyatlar ve sınırlı stok fırsatını kaçırma. Hemen tıkla. HisenseKıbrıs.com. Tatlı sevenlere bir güzellik yapalım dedik. Siz istediniz, geri döndü. Coffee in Terasta tatlı senden, içecek bizden. Dilediğin tatlıyı seç. Yanında ister espresso bazlı bir içecek, ister ferah bir limonata ikramımız olsun. Tatlı molası için bahanen hazır. Şimdi tek soru. Hangi tatlı? Coffee in Teras. Girne Üst Yol, Neopark AVM'de.

0: Merhabalar, ben Can Sezgin.
1: Ben Can Sezgin.
0: Severek dinlediğiniz Türkçe parçaların en özel remixleriyle set başındayım. İyi eğlenceler.
1: İyi eğlenceler.

0: Gençler en yeni frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

Bir numara. Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk. 107.1.

0: Kızıl Türk
1: 107.1
2: Bir ortak geçmişim.

0: Açsana.
1: Şaka yapıyorsun. Önder.
0: Ne haber?
1: İyi, sen?
0: İyidir valla. Kaç sene oldu bu arada?
1: Valla 10 sene olmuştur.
0: Hala muhteşem görünüyorsun.
1: Sen de çok iyi gözüküyorsun.
0: Ne haber, nasılsın?
1: İyi.
0: Çok güzelsin.
1: Teşekkür ederim. Erkek arkadaşım Carlos, evet. Önder.
0: Carlos, Önder.
1: Yerimize geçelim,
0: tamam.
1: Sonra görüşürüz.
0: Konuşuruz, tamam.
1: Tamam.

0: frekansta.
1: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
2: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
3: Biz Athena.
4: Merhabalar, ben Bengü.
5: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

0: Kral Türk.
1: Ben Kenan Doğulu. Pop müzik dolu güzel gün.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

anlamsız bu savaş. Savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Bir numara.
1: Bir numara.
0: Bir numaralı Türkçe müzik istasyonu. Capital Türk.
2: 107.1.

0: insanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: En iyiler en yeni frekansta.
2: Merhaba, ben Ajda Pekkan.
3: Merhaba, ben Ferhat Göçer.
4: Biz Athena.
5: Merhabalar, ben Bengü.
6: Merhaba, ben Candan Erçetin. Benim için önce müzik. Eğer sizin için de öyleyse o zaman doğru yerdesiniz.

batıyoruz her gün derinlere derinlere zor çıkıyoruz ama evin nereye yerinlere sor düşüyoruz hani yerden hani yere hep zor bir de inanmıyorum artık gidiyorum ama sen girilmesi zor yolda kalacağım.